diye betana haruş kapına betana hariti vola dostla biti hanarelli vola dost kaya yost çöbe bihu kaha hanarelli vola dost kaha harisla vola bete esana çoka kola evite hanarelli vola mahana hatu se ha ha ne